0: 聆听古城人家故事，感受喀什闲适烟火气，一起走进马伊拉的幸福生活。
1: 爸爸妈妈，哥哥，今天是二十四节气的芒种。俗话说，芒种忙，两头忙，一边收麦子，一边播新种。今年我们家全部采用机械化作业，是妥妥的新时代智慧农业。
2: 是啊，以前祖辈种地靠镰刀，靠人力，起早贪黑还收不完。现在不一样了，收割机、播种机一条龙作业，省时又省力。
3: 宝贝儿，是的，我们能给别人提示我吃哪个的吗？
1: 哎，爱豆的，不过你这个人没什么事的，给我们忘记干的的。
3: Orma, mangjong. 24 mevsim ne? 24 geçi dedikemiz de.
2: Dada, siz mi bilirsiniz? Burun orma uruş, uruk seliş degendek işlani Adem küçü bilen kılattık. Hazır uruş maşinisi, uruk seliş maşinleri bilen birden bile kılıp bulduğun bulduk. Vakit ve küş diyeceydi.
3: Geçi çoğundi, çöşü hao. Çenliyan gao, şaolü kuay. Cuşu, vokhani gı... Kızım, yeniçi əqli ixtidarlı uruş maşinisini toğır tanışış ki tazı puhta məhəz digəni nemi deyit oq?
1: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练。
3: 对新款智能收割机的精准调试不太熟练，学会了。
4: 咱们村子现在越来越好，政策好，设备先进，就是技术得跟上，要是有人能教教我们就好了。
5: 不用发愁，我在院子里就听见你们一家人在聊天，知道你们今天要收割麦子，我专门带着工具过来帮你们调试农机，操作农机。
3: 哎，老王来得真好，你的意思是马伊拉帮我翻译一下？
1: 大大帮大家不是给安斯曼拉Baya silanın parınlarını anladım. Siler bugün oğumu ormak çıkan silah. Mən remont saymanlarını ilip, dehkancılık maşinisini tanışışki yardım berip, meşgulat kılış bergil geldim, deydi.
3: Na, çoğu mezi degen gepne, oğumu oruş dedikemiz. Tiyoşu nonci degen gepne, dehkancılık maşinisini tanışış dedikemiz. Vaşı huyla.
2: Dada,操作农机degen gep, dehqançılıq maşinisi məşğulatı degen gep.
3: 哦，操作农机，这个也学会了。
6: 天气炎热，我们过来搭把手，递水帮忙收麦子，邻里之间本来就该互相帮助。
1: 谢谢王叔叔、王阿姨，咱们各民族邻里相亲相爱，这就是最温暖的民族团结。
7: 哎，谢谢，
3: 谢谢，谢谢你们。
6: 不要客气了，
5: 哎，不客气。

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们来一起复习一下刚学过的词语和句子。
1: 芒种
2: Orma
1: 芒种
2: Orma
1: 机械化
0: Machinlisis
1: 机械化
0: Machinlisis
1: 收割机
2: Orosmasinisi
1: 收割机
2: Orosmasinisi
1: 播种机
2: Uruksilismasinisi
1: 播种机
2: Uruksilismasinisi
1: 新农人
2: Yenice dihkallar
1: 新农人
2: Yenice dihkallar
1: 产量高
2: Usuli yukri
1: 产量高
2: Usuli yukri
1: 效率快
2: Ünümü tez
1: 效率快
2: Ünümü tez
1: 芒种机械化，丰收效率高。
2: Masinlaşkan orma orishining unumi yuqori。
1: 芒种机械化，丰收效率高。
2: Masinlaşkan orma orishining unumi yuqori。
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
2: Devlet ortaq til yeziqini yaxshi o'rganish yezi kent taraqqiyotiga kuch qo'shadi。
1: 学好国家通用语言文字，助力乡村发展。
2: Devlet ortaq til yeziqini yaxshi o'rganish yezi kent taraqqiyotiga kuch qo'shadi。
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
2: Qo'shnilar ara o'z ara yordamlashib, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish。
1: 邻里互帮互助，民族团结一家亲。
2: Qo'shnilar ara o'z ara yordamlashib, millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish。